mergen kızırgan du may guvara gu bay goya jagana ayada günana yelana yelata bürgüdüdü.